0: nichts muckst. Glaubst die anderen wollen dir helfen, wann du selber gar nichts muckst.
1: Das war das Duo Schmitzberger mit Du musst selber an die glauben. Ja, und jetzt machen wir einen kleinen animalischen Ausflug. Hans Moser, ich treff mich heute am Abend mit mein Affen.
2: Ein guter Freund von mir, der ruft mich heute an und fragt, doch ich oft noch mit ihm nicht ausgekommen.
3: Es ist ein methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de ifade ettiği şehadet sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlere bereket ihsan ettiğin gibi onlara da bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın. Allah'ım, secde halindeki kalp huşu ile sana sığınıyorum. Ey Efendim, ey Allah, ey Celil, verilen sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Nurla süslü kürsiden itibaren yüce ve şerefli arşına kadar neler varsa onların hatrı ve arşının altında bulunanların hakkı için dileğimi sana arz ediyorum. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce sen olalı, ancak birliğinle ilah olarak bilinen, asla benzeri olmayan ilahsın. Ey Allah'ım, beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah.

Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e ona emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kumlar miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kulların sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatının en faziletlisiyle salat eyle. Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle. Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle. Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle. Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle. Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle. Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle. Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, kıyamet günü hamd sancağı sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle. Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden alametler sahibi zata salat eyle. Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle. Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle. Allah'ım, arkasındakini tıpkı önünde olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle. Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle. Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle. Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan yüksek derece sahibi zata salat eyle. Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle. Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğini işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ispat, burhan sahibi zata salat eyle. Allah'ım, herkese hükmünü geçiren hükümranlık sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle. Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle. Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi